0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, günaydınlar sevgili dostlar. Yeni bir acısıyla, tatlısıyla, mektuplarınız programıyla

huzurunuzdayız. Teknik yapımda arkadaşımız Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bizimle geçireceğiniz bir saat boyunca güzel konuları ele alacağız ve birbirinden güzel türkü ve şarkılarla huzurunuzda olacağız. İlk türkümüzü Mümin Karagöz'den seçtik. Güz gülleri gibisin, hiç bahar yaşamadın diyecek.

Değerli dinleyiciler, çok özel konularla bugün acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında huzurunuzda olacağız. Bulgaristan'da dikilen en büyük elbiseye yüzlerce aile hikayesi işlendi diyerek tasarımcı Ivan Donev'in fikri üzerine efendim bu projeyi tanıtacağız. Plovdiv Antik Tiyatrosu sahnesi en zarif el işlerinden biri olan dantelle kaplı nesiller arası bir köprü halini aldı geçenlerde. Bulgaristan'ın 194 farklı yerleşim yerinden ve dünyanın dört bir yanındaki Bulgar topluluklarından gelen el yapımı dantel parçalarından dikilmiş Bulgaristan'ın en büyük elbisesi, görkemli bir müzikal ve görsel teknolojileri harmanlandığı bir performansla gözler önüne serildi. Aynı zamanda sevgili dinleyiciler, 194 yerden demiştik, yerleşim yerinden Ruse Güneş Derneği kadınları da bu projeye katıldı. Güneş Derneği Başkanı Gönül Dailova, Bedri Halis'e konuşurken ne kadar heyecanlı, ne kadar mutlu olduklarını anlattı. Bizler de hem röportajımızı hem de bu haberimizi sizlere sunacağız. Bedri Halis sunacak daha doğrusu. Ve değerli dinleyiciler, o güzel dantelli elbiseye nasıl mı gidiyoruz? Ahmet Cumalı, rubaların biçilsin de geleyim desin.

Sevgili dinleyiciler, bugünlerde Plovdiv Antik Tiyatrosu sahnesi en zarif el işlerinden biri olan dantelle kaplı nesiller arası bir köprü halini aldı.

Macaristan'ın 194 farklı yerleşim yerinden ve dünyanın dört bir yanındaki Bulgar topluluklarından gelen el yapımı dantel parçalarından dikilmiş Bulgaristan'ın en büyük elbisesi, görkemli bir müzikal ve görsel teknolojileri harmanlandığı bir performansla gözler önüne serildi. Tığ işi binlerce parçadan oluşan En Büyük Bulgar Elbisesi adlı bir enstalasyon fikri, Amerika Birleşik Devletleri, Chicago'da Moda Oscar'ı ödülüne layık görülen, yurtta ve yurt dışında birçok ödül alan tasarımcı Ivan Donef'e aittir. Ünlü tasarımcı, projenin hayata geçirilmesi için ailelere seslenerek, on yıllardır saklanan el yapımı, örgü ve tığ işlerinin bağışlanması çağrısında bulundu. Ivan Donef, 6 Eylül Bulgaristan'ın Birleşme Günü'nde düzenlenen tiyatro performansıyla gözler önüne serilen elbiseyle ilgili ayrıntıları BNR Plovdiv Radyosu'na konuşurken anlattı. Kalofer danteli olarak bilinen geleneksel Bulgar el sanatı işi olan, halk kıyafeti olmayan bir Bulgar elbisesi tasarlamaya karar verdik. Annelerimizin ve anneannelerimizin mahir ellerinden çıkan, günümüzde ise çoğunlukla naftalinli poşetlerde saklanıp tozlanan bu dantel parçalarına yeniden hayat vermek, onları tek bir elbise haline getirerek yeni nesillerin beğenisine sunmak istedik. Bu elbiseyi devamlı uzatmayı planladığımız için dantellerini göndermek isteyen herkes bunu yapabilir, dedi Ivan Donef. Sevgili dinleyiciler, dikim işlerinde tek bir elbisede tüm Bulgaristan mottosu altında birleşen yüzlerce gönüllü yer aldı. 215 kilogram ağırlığında olan elbise yaklaşık 300 metrekare yer kaplıyor. Bu rakamların arkasında sadece büyüklük ve rekor değil, 513 kişinin hikayesi, yüzlerce elin binlerce saat alan emeği, anneden kıza, büyük anneden toruna aktarılan anılar var, dedi Ivan Donef. Genç tasarımcının belirttiği gibi her bir bölümü ulusal ruhun küçük bir parçasıdır. Bunlar bir araya getirilip bir bütün oluşturarak Bulgaristan kadınlarının elleriyle yaratılmış Bulgaristan'ın sembolü halini aldı değerli dinleyiciler. Çoğu artık aramızdan ayrılmış olan bu kadınların anısı, emekleri ve bize bıraktıkları vasiyete layıkıyla saygı göstermek için her birisinin adını ışıklı ve yıldızlı bir ortamda telaffuz etmek istedik, dedi Ivan Donef. Plovdiv Antik Tiyatrosu'nun sahnesinde müzik ve altınımsı ışıklardan oluşan etkileyici bir atmosferde Bulgaristan'ın en büyük elbisesinin asıl yaratıcılarının isimleri tek tek okundu. Güzelliğiyle içinde barındırdığı şifreli mesajlarla görenleri hayran bırakan elbise, Plovdiv'de gözler önünde serildikten sonra yurt dışında gösterilecek.

0: Gönül Hanım, programımıza hoş geldiniz. Yüzlerce kadının emeği, anıları ve yıllar boyunca sakladığı el işi parçaları bir araya geldi ve ortaya çok özel bir eser çıktı. Bulgaristan'ın en büyük elbisesi. Bu büyük projenin içinde sizin de emeğiniz var. Bize bu proje nasıl dahil olduğunuzdan bahseder misiniz?
1: Sizin dinleyicilere de merhaba. İsmim Gönül Dayılova. Roşça Güneş Kültür Evi'nin temsilcisiyim. Projenin asıl ismi Büyük Annelerimizin ve Annelerimizin Altın Ellerinden bir projesi ve bu projenin tasarımcısı da Ivan Donev'tir. Benim bir arkadaşım Rusçuk'tan, kendisi de moda tasarımcısı, telefonla arayarak projeyi bana kısacası anlatmaya çalıştı. Çalıştı diyorum çünkü bağlantı da çok kötüydü. Sadece dantel duyuyordum. Güzel bir elbise dedim, tamam hepsini duymuyorum ama biz katılırız, bizim Rusçuk'taki kadınlar. Öyle de oldu zaten. Bize elbisenin bir parçası gönderildi. Üstünde dantelleri vardı zaten. Özel bir dikişle sadece onu bu parçaya diktik böyle. Her hafta iki gün güneşteki kadınlar boş zamanlarından ayırıp diktiler. Hem şarkılar söyledik, hem o eski zamanki gibi toplantıları da yaptık bu elbisenin sayesinde, öyle.
0: Danteller hazır geldi dediniz. Peki bu danteller kime ait, kim tarafından işlendi, bir bilginiz var mı?
1: Evet, bu dantelleri bize aslında Ivan Donev yolladı ama ondan anladığım kadarıyla bu çeyiz sandıklarından, ninelerden, annelerden ona gönderilen parçalar ve onları tek tek böyle bir ufak bir işlem yapmış onlara, öyle.
0: Şimdi düşünüyorum da bir kadın böyle belki onlarca yıl önce evinde bir dantel örüyor ya da ne bileyim yıllar sonra o kare böyle Plovdiv'de tarihi bir mekanda, antik tiyatroda binlerce,
1: evet,
0: başka karenin yanında, dantelin arasında böyle ve Bulgaristan'ın en büyük elbisesinde karşımıza çıkıyor. Böyle bir hikayenin parçası olmak nasıl bir duygu?
1: Çok gurur verici. Hemen söylüyorum, vallahi bizim kadınlar her biri katılan bir hikayesini anlattı bu örgülerle ilgili. Yani bizi kısacası tarihe çeviren bir proje oldu. Her biri eskilerde gelin çeyizlerini anlattı. Bizim burada Rusçuk'taki nişanlarda bile onları böyle bir parçaya dikip bütün dantellerini sergiliyorlarmış zaten. Çok güzel hikayeler çıktı aslında. Proje sadece bir dantelleri bir parça bize değil de tarihleri çeviren bir proje oldu.
0: Evet, 194 farklı yerleşim yerinden gelen parçalar aynı elbisede buluştu. Gerçekten muhteşem bir şey. 300 metrekarelik, 215 kiloluk bir elbiseden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Ama sizin gözünüzde bu elbisenin gerçek ağırlığı nedir? Yani gerçek ağırlık derken böyle verilen emekte mi asıl, yoksa anılarda mı, böyle kuşaktan kuşağa aktarılan hikayelerde mi?
1: Hepsi, saydığınız hepsi var. Tasarımcıyla konuştuğumuz zaman 400'den fazla gönüllü kadın katılmış. Bu ne kadar çok emek, ağırlığı gerçekten çok. Manevi olarak da çok değerli bir şey.
0: Geleneklerimiz, işte aile hikayelerimiz ve...
1: Evet, ve sadece Bulgar kültüründe olmayan bir şey, Türk kültüründe de var. Biz beraber toplanıp da diktik onları Ermeni kültür evinle. Aynı şeylerimiz var ki.
0: Aslında çok da farklı değiliz değil mi? Yani
1: hiç
0: çeyiz...
1: farklı değiliz, hiç.
0: Evet, çeyizlerimizden böyle aldığımız, işte ninelerden, torunlarına kalan, belki de annelerin ördüğü, eminim hepimizin çeyizinde var.

0: böyle dantellar?
1: Hatta bence 6 Eylül de seçilen güzel bir tarih. Çünkü Bulgaristan'da da birlik ve beraberliğin simgesi olan bir gün. O yüzden de Ivan Donev'i de kutluyorum aslında.
0: Emeği geçen kadınların isimleri sıralanmış. Çok gerçekten çok evet. Güzel bir şey. Aile hikayelerimizin ve geçmişten bugüne taşıdığımız değerler aslında bizi biz yapan önemli parçalar. Onları evet. Yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak da hepimizin sorumluluğu ve siz bu sorumluluğu bu güzel projeyle Bulgaristan'ın en büyük elbisesi projesine dahil olarak aslında yerine getirmişsiniz. Bu kültürel mirası koruyup ve gelecek kuşaklara aktarmanın güzel ve anlamlı bir yolu olmuş.
1: Evet, çok sağ olun. Tamamen öyle.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Başka ilave etmek istediğiniz bir şey var mı Gönül Hanım?
1: Valla herkese selam ve inşallah böyle projeler daha fazla olur. Gerçekten çok büyük bir keyifti. Çocuklar da geldi ninelerinle beraber, annelerinle beraber. O kadar güzel bizim kültür evi yani doldu.
0: Ne güzel. Evet dediğiniz evet. gibi umarım devamı da gelir. Çünkü bunları gerçekten korumak bizim sorumluluğumuz. Diğer nesillere aynen. de aktarmak. Teşekkür ediyoruz. Selamlar,
1: ben
0: sevgiler bize.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, özellikle kadınlar, hanımlar bu sabah çok memnun, çok mutlu oldu zannedersem sunduğumuz konularla ilgili. Yani dantellerle kaplı nesiller arası bir köprü halini alan ve Bulgaristan'ın en büyük dantel parçalarından dikilmiş en büyük elbisesini anlattık ve Ivan Donev tasarımcının da sözlerine yer verdik. Ardından da yolumuz Ruse'den geçti. Ruse'den, Güneş Derneği'nden değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımızın da bu yemekte tuzu var diyerek onlarla röportaj gerçekleştirdi Bedri Halis. Programımız şimdi sizler için birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Sizler için özel olarak seçtik Bilana ile birlikte ve hep beraber dinliyoruz efendim.

sevda çekme derler. Kalpsiz olsam çeker mi? Sakın içki içme derler. Dertsiz olsam içer mi?

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, bir acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Teknik yapımda Bilana Harizanova, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Gününüzün güzel, gününüzün aydın ve hayırlı olmasını diliyoruz. Başka bir programda buluşuncaya dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 2 Ekim 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri, ardından Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma Öğleden Sonra programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Haris Ajansı tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre vatandaşların en ciddi sorunu enflasyon. Kırcaali'deki yenilenen huzur evi kapılarını açtı. Yaşlılar için yeni yaşam alanı oluşturuldu. Kırcaali'de 3 kişi emeklilik dolandırıcılığı şüphesiyle soruşturuluyor. Son bir yılda usulsüz ödenen 32 bin levanın üzerinde emekli maaşı tespit edildi. Silvino, Bulgaristan Milli

0: futbol takımının başına geçmek için favori aday. Şimdi haberlerin detayları. Harisa tarafından Truth gazetesinin isteği üzerine 23 ila 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen temsili anket sonuçlarına göre vatandaşların %53,7'si yüksek fiyatlar ve enflasyonu Bulgaristan'ın karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak gösterdi. Ankete katılanların %13,6'sı ülkenin kötü yönetimini, %12,5'i yolsuzluk ve yargı reformunu, %10,1'i işsizlik ve düşük gelirleri, %7,7'si ise Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşları sorun olarak değerlendirdi. Deneklerin %34,8'i Başbakan Rumen Radev hükümetinin ülkeyi yönetme konusunda genel olarak başarılı olduğunu belirtirken %44,6'sı başarısız olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %20,6'sı ise bu konuda değerlendirme yapamadığını belirtti. Ankete katılanların %58,4'ü Başbakan Radev'in Ukrayna Savaşı'nın askeri yollarla başarıya ulaşamayacağı ve Avrupa Birliği liderlerinin Rusya ile diplomatik temas kurması gerektiği yönündeki görüşüne katılırken %18'i bu görüşe karşı çıktı. %23,6'sı ise karar veremediğini ifade etti. BTA'nın haberine göre vatandaşların %46,5'i Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşması imzalayarak toprak tavizlerini kabul etmesi gerektiğini belirtirken %26,1'i bu görüşe katılmıyor. %27,4'ü ise bu konuda görüş bildirmedi. Uluslararası Yaşlılar Günü'nde Kırcali'de Bulgaristan Kızıl Haç Örgütü tarafından işletilen ve 24 kişinin yaşadığı huzur evinin tamamen yenilenen binasının açılışı gerçekleştirildi. Yenileme çalışmaları Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında yaklaşık 1 milyon 600 bin avroluk yatırımla hayata geçirildi. Benere muhabiri Valya Apostolova'ya konuşan Huzurovi Müdürü Tanya Anastasova şunları söyledi. Yapılan yenileme çalışmaları sakinlerimize daha sıcak ve ev ortamını aratmayan bir atmosfer sundu. İki kişinin birlikte kalabileceği daha fazla oda oluşturuldu. Ayrıca günlük aktiviteler için yeni alanlar, rehabilitasyon ve iş uğraşı terapisi salonları yapıldı. Sakinlerin dinlenebileceği, bulmaca çözebileceği, birlikte satranç veya tavla oynayabileceği alanlar da oluşturuldu. Gerçekleştirilen yenileme çalışmasından dolayı son derece memnun ve minnettarız sözlerini kullandı Kırcali Huzurevi Müdürü Tanya Anastasova. Kırcali'de Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ emeklilik başvurularında sahte belge kullanıldığına ilişkin 3 vakayı tespit etti. Olaylarla ilgili adli soruşturma başlatılırken vakalardan birinde Krumovgrad Belediyesi'nde yaşayan 68 yaşındaki bir kadının farklı bölgelerdeki 2 işverene ait sahte belgeler sunduğu ortaya çıktı. Benere muhabiri Valya Apostolova'nın bildirdiği üzere NOİ Kırcali İl Müdürlüğü Müdürü Svilena Yançina şunları kaydetti.
1: Bölgemizdeki işverenlerden biriyle ilgili yapılan incelemede şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı ve maaş bordrolarını NOİ'ye teslim etmediği saptandı. Belgeleri muhafaza eden kişi tarafımızca aranmasına rağmen bulunamadı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nden yardım talep etmek zorunda kaldık. Daha sonra bu şirkete ait belgeleri sunarak haklardan yararlanan tüm kişiler incelendi. Açıklamasında bulundu NOİ Kırcali İl Müdürlüğü Müdürü Svilena Yançina. Geçtiğimiz yıl usulsüz şekilde ödenen emekli maaşlarının toplam tutarının 32 bin levanın üzerinde olduğu belirtildi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Kapitan Andrea Vovelesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan kamyon trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi. Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında

trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 17 ağır trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan 5180 kazada 369 kişi hayatını kaybetti, 6420 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla hayatını kaybedenlerin sayısı 43 kişi arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son bir günde 115 yangının söndürüldüğünü açıkladı. 16 yangında doğrudan maddi hasar meydana geldi. Spor. Arsenal, Celta, Barcelona ve Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Silvinho, Bulgaristan milli futbol takımının yeni teknik direktörlüğü için favori aday olarak gösterildi. BTA'nın haberine göre Silvinho, yaz dönemine kadar Arnavutluk milli takımını çalıştırdı ve Balkan ekibinin tarihinde ilk kez Euro 2024'de katılmasını sağladı. Brezilyalı teknik adam daha önce Lyon ve ülkesi Brezilya'nın Corinthians takımında da görev aldı. 2023 yılında Arnavutluk milli takımının başına geçti. Tam adı Silvio Mendes Campos Jr. olan Brezilyalı teknik direktör İtalya'da yaşıyor. Bulgaristan milli futbol takımının başına geçmesi halinde yardımcısının Manchester City ve West Ham'in eski İspanyol savunma oyuncusu Pablo Sabaleta olması bekleniyor. Bulgaristan milli futbol takımı Alexander Dimitrov'un Lüksemburg karşısındaki yenilgisi ve 29 Eylül'de Plovdiv'de Estonya ile 0-0 berabere kalınmasının ardından istifa etmesiyle teknik direktörsüz kaldı. Milli takımın başında geçici olarak Atanas Ribarski bulunuyor. Hava durumu. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli. Öğleden sonra güneydoğu bölgelerde bulutlu ve kısa süreli yağmur yağışlı hava görülecek. En düşük hava sıcaklığı 1 ila 13 derece arasında değişirken Sofya'da 2 derece olacak. Doğu kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 23 derece arasında değişirken başkentte 19 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Isranca Dağı'nda kısa süreli yağmur yağışı düşecek. Doğu kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12, 2000 metrelerde 5 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Güneyde parçalı bulutlu hava ve kısa süreli yağmur yağışlı etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 20 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 20-21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de inşallah sizlerle güzel bir program yapmayı, verimli bir program yapmayı ümit ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek tabii yine dini içerikli bir programımız olacak. Bu programımızda da bazı güncel konulara değinmeye çalışacağız. Güncel konular deyince aslında belki ilk söylediğimizde çok da güncel olmayan diyebiliriz veya gündemimizde olmayan bir konu diyebiliriz ama aslında hepimizin bir şekilde gündeminde olan bir konudan söz ediyorum. İslami literatürde fekki kubur veya fethi kubur olarak geçen bir

ifade var. Yani kabirlerin açılması veya kabirlerin açılarak içerisinden cesedin bir şekilde çıkarılması anlamına gelen bir ifade bu. Ama bu ifade günümüzün deyimiyle otopsi olarak da karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu otopsi konusuyla ilgili ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz bu konu nereden gündeme geldi? Pek tabii hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığımız ölümler var. Nihayetinde bir gün kendi ölümümüzle de yüzleşmek zorunda kalacağız. Ecelimizle de yüzleşmek zorunda kalacağız. Bu olayla, yani hepimizin hayatını ilgilendiren olay gerçekleştiğinde bizde veya başka birisinde her zaman gündeme gelen, her zaman olmasa da çoğunlukla gündeme gelen bir otopsi yapma meselesi var. Buna İslam dini nasıl bakıyor? Bu konuyu nasıl ele alıyor? İşte bu konunun fekki kubur denilen bir dini kavram, fıkhi bir kavramla nasıl bir bağlantısı var? Bu konuyu ele alacağız. İnşallah bir dahaki programımızda da belki buna benzer bir konuyu da, bununla ilgili bir konuyu da tekrar gündeme taşıyacağız. Bu da daha çok kabri açtıktan sonra nasıl bir işlem yapılacak değil de ondan sonra başka bir yere taşınması gerekiyorsa neler yapılacak? Nasıl bir hüküm var İslam dininde? Bu konuları konuşacağız çünkü bunlar zaman zaman televizyonlardan izlerken gündemimize geliyor. Hele hele bugünlerde bir Bulgar çarının taşınmasıyla ilgili, kabrinin nakledilmesiyle ilgili yine gündeme geliyor. Tabii yine ifade etmek istiyorum. Bugünkü konumuz kabirlerin veya cenaze kabirlerdeki naaşların taşınması değil, kabrin açılması ve otopsi konusu olacak ve devamında da inşallah diğer konuyu Allah nasip ederse gündeme taşıyacağız.

Değerli dinleyiciler, İslami literatürde, özellikle de fıkıh kaynaklarında, yani İslam dininin hukuki boyutlarını, yani hem ibadet hem de hukuk boyutlarını ele alan, ilim olan fıkıh kaynaklarında fekki kubur ifadesi geçmektedir. Diğer bir

eş anlamlı olarak genellikle kullanılan bir de fethi kubur ifadesi geçmektedir. Fek kelimesi Arapça bir kelime ve insanın çene kemiği anlamına gelmektedir. İnsanın çene kemiği anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda bir fiil olarak ayırmak, kurtarmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bilemiyorum, detayına girmedim, etimolojisine çok fazla bakmadım kelimenin. Belki çenenin ayrılması, açılıp kapanmasıyla ilgili bir ifade de olabilir. Ondan emin değilim. Ama buradaki fek, yani yarılması, ayrılması, toprağın açılması, kabrin açılması anlamına geliyor. Nitekim genellikle fethi kubur ifadesi de kullanılmaktadır. Eş anlamlı olarak kullanılmaktadır bazen. Bazen de farklı böyle nüans farklılıkları vardır. Fethi kubur da, yani fek açılması, mezarın açılması, çünkü arkasındaki kubur kabrin çoğuludur. Yani kabrin açılması. Fethi kubur da tam anlamıyla açmak demektir. Çünkü feth açmak demektir. Yani kabrin açılması anlamında kullanılmaktadır. Şimdi bununla ilgili olarak hemen parantez içerisinde söylemiş olalım. Bir de fethi meyyit, Osmanlıca'da kullanılan ve kavram olarak da, hukuki bir kavram olarak da kullanılan fethi meyyit de, yani meyyiti, ölen kişinin açılması, bir anlamda yarılması anlamında, otopsi anlamında kullanılan fethi meyyit ifadesi de var. Bunu parantez içerisinde söylüyorum. Yani fekki kubur meselesi İslam hukukunda bir konu olarak geçmektedir. Yani fıkıh ilmi bu konuyu önemli bir konu olarak ele almaktadır. Önemli bir konu dediğimizde hani en önemli konular arasında değil ama ele alınan bir konudur. Zira bunun bir takım hukuki sonuçları vardır. Genellikle daha çok hukuki sonuçları olan bir ifadeden bahsediyoruz. Hukukla ilgili, hakla ilgili bir kavramdan söz ediyoruz. Aynı zamanda insanın saygınlığıyla ilgili, yani insanın temel haklarıyla ilgili bir konudan bahsediyoruz. Onun için önem arz ediyor. Şimdi fekki kubur veya fethi kubur, hangisini tercih ederseniz edin. Fekki kubur veya fethi kubur, kabrin açılması, yani defnedilmiş bir insanın kabirden, kabrinin açılarak oradan cesedinin çıkarılması, nakledilmesi değil, sadece çıkarılması, başka bir yere taşınması anlamında değil, çıkarılıp bakılması, incelenmesi, işte buna fekki kabir veya bunun çoğulu anlamda fekki kubur diyoruz. Buradaki İslam dininin esas ilkesi insanın saygınlığıdır. Bu bütün alimler bu konuyu ele alırken, bütün fakihler bu konuyu işlerken insanın saygınlığının korunmasını önemsediklerini görüyoruz. Bundan dolayı da farklı görüşlerin olduğunu, İslami bakış açısıyla belirli ilkelere dayanarak, belli İslami kaynaklara istinad ederek farklı görüşlerin olduğunu biz görüyoruz. Bu farklı görüşlerin olmasının temelinde de insanın saygınlığıyla ilgili hassasiyet derecesidir. Yani insanın saygınlığı hangi planda? En ön planda mı? Ön planda olmakla birlikte başka konular ön plana da geçebiliyor mu? İşte orada biraz sonra da ifade edeceğimiz gibi maslahat bunu gerektirebiliyor mu? Veya zaruretler belirli durumların ön plandan arka plana geçmesine sebep olabiliyor mu? Böyle önemli bir noktadan bakıyor İslam alimleri. Onun için fekki kubur, fethi kubur, yani mezarının açılması ve oradan cesedin çıkarılmasıyla ilgili ve incelenmesi, daha sonra otopsi yapılmasıyla ilgili konular

da İslam alimleri bu bakımdan farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Ama dediğimiz gibi son derece önemli olan husus insanın saygınlığıdır. Peygamber Efendimizin sünnetine göre insan vefat ettikten sonra hızlıca, en erken bir şekilde, en acele bir şekilde defnedilmelidir. Yani onun saygınlığı bu şekilde korunmalıdır. Toprağa defnedilen insan toprakla örtüldükten sonra artık hısım akrabasının veya çoluk çocuğunun elinden çıkmış, Allah'a emanet edilmiştir. Ve o insana, o insanın saygınlığına artık riayet edilmesi gerekiyor. O Allah'ın emanetidir. Ondan önce Allah'ın emaneti değil miydi? Emanetiydi ama insanın kendi bir sorumluluğu vardı. Akrabalarının bir sorumluluğu vardı. Fakat toprağa girdikten sonra onun üzerinde herhangi bir sorumluluk kalmıyor. Onunla ilgili sorumluluklarımız kalmıyor. Kalmıyor derken onun adına hayır vesaire yapmak ayrı bir mesele. Hukuki anlamda artık bu Cenab-ı Allah'ın sorumluluğunda olmaktadır. Onun için orada onun hukukunun korunması ile ilgili bir takım İslam hukukunda bazı ilkeler konmuştur. Fıkıh ilmi bunları ele almıştır. Bu konuyu inşallah biraz Kur'an ve sünnet ekseninde değerlendirdikten sonra günümüz şartlarında da nasıl ele alınıyor, ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz, bunu da izah etmeye çalışacağız.

Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim bize insanın saygın bir varlık olduğunu, Cenab-ı Allah tarafından kendisine keramet, saygınlık verildiğini ifade ediyor. Biz insanı kerametle donattık, yani saygın bir hale getirdik demektedir Cenab-ı Allah Bakara suresinde. Bununla birlikte Cenab-ı Allah insanın saygınlığını, hakkını, hukukunu korumayı emretmiştir. Hem insanın kendi saygınlığını koruması gerekmektedir, hem de etrafındaki insanlar da diğer insanların veya o kişinin saygınlığını koruması gerekmektedir. Bu İslam hukukunun temel, insana yüklediği temel sorumlulukların arasındadır. En önde gelmektedir. Onun için hiç kimsenin canını kastetmek, hiç kimsenin canını almak, hiç kimseye cevaz verilmemiştir. Tabii belirli kurallar dışında. O kurallar da işte insanın canını koruması ile ilgili vesaire. Onlar ayrı bir konu. Çünkü İslam dininin temel esasları arasında zarurat-ı hamse dediğimiz 5 nokta korunması gereken noktalardan birisi canın korunmasıdır. Canın korunması her insanın sorumlu tutulduğu bir önemli bir meseledir. İnsan hayattayken onun canının korunması gerektiği gibi ona saygın bir şekilde saygılı bir şekilde davranılması gerektiği gibi ölümünden sonra da insan saygınlığını korumaktadır. Bu hususta Peygamber Efendimiz bize birkaç önemli mesajı veriyor. Birkaç önemli ilkeyi bizlere öğretiyor. Birincisi, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Ebu Davud tarafından rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Ölünün kemiğini kırmak, onu diriyken kırmak gibidir buyuruyor. Yani insan öldükten sonra da ona zarar verilmemesi gerekiyor. Nasıl ki insan hayattayken birisi bir insana zarar verdiğinde onun muhakkak bir karşılığı hem dünyada hem de ahirette bir cezai müeyyidesi varsa, öldükten sonra insana verilen zarar, onun naaşına, onun cesedine verilen zarar da aynı şekilde cezaya sebeptir. Cezalandırmaya sebeptir. Bu son derece önemli bir ilke. Bizim insana göstermemiz gereken saygı ile ilgili. İkinci nokta ise Peygamber Efendimiz sahabe-i kirama, etrafındaki insanlara mezarın üzerine oturulmasını ve basılmasını yasaklamıştır. Bunun Müslümanca bir davranış olmadığını bildirmiştir. Dolayısıyla biz oradan sadece cesede bir zarar vermez, sadece cesede doğrudan bir zarar vermekten de öte, onun mezarına da zarar verilmemesi gerektiğini anlıyoruz. Orada bir saygı gösterilmesi gerektiğini anlıyoruz. Çünkü defnedilen insanın mezarının üstüne bassanız da o mezardaki insana bir zarar olmaz. Ama onun manevi şahsiyetine bir zarar söz konusudur. Onun için Peygamber Efendimiz bunu da yasaklamıştır. Bunun doğru olmadığını bizlere bildirmiştir. Bu açıdan baktığımızda insanın saygınlığı son derece önemlidir. İnsan öldükten sonra Peygamber Efendimizin bize bildirdiği şekilde en güzel bir şekilde mezara gömülmelidir. Yani öncesinde işte yıkayarak, temizleyerek, ondan sonra güzel bir şekilde kefenlenerek, sonrasında cenaze namazı kılınarak, duası yapılarak ve belirli usuller çerçevesinde, yine Peygamber Efendimizin öğrettiği, İslam alimlerinin bunu ilkeler haline getirdiği, kurallar haline getirdiği şekilde mezarı kazılarak mezarına defnedilmesi ve bunun en mümkün mertebe en hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini Peygamber Efendimiz bizlere bildiriyor. Bu bir insanın saygınlığıyla ilgili bir noktadır. Bunlar yapıldıktan sonra artık

edilen insan ondan sonra açılmaz. Ancak bu prensiptir. Bunun belirli istisnaları vardır. İşte bu istisnaları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, mezarı defnedilen insanın artık Allah'a emanet edildiğini söyledik ve diğer insanların da onun saygınlığını koruması gerektiğini İslami bir ilke olarak ifade ettik. Bununla birlikte İslam alimleri arasında eskiden beri tartışıla gelen bazı konular var. Yani insan bir kere defnedildikten sonra çıkarılabilir mi? Hani dedik ya fekki kubur veya fethi kubur, kabri açılabilir mi? Açılıp oradan cesediyle ilgili bir işlem yapılabilir mi? Bu konuda öteden beri, daha Peygamber Efendimizin gününden beri bazı uygulamalar var ve bu uygulamalara istinaden İslam alimleri de farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Buradaki esas nokta, normal şartlarda mezar açılmaz. Ancak belirli istisnai durumlarda, belirli şartlar çerçevesinde, belli şartlara riayet edilmek suretiyle mezar açılıp cesetle ilgili belirli işlemler yapılabilir. Şimdi bununla ilgili hususlarda tabii ki tartışmalar var. Farklı mezhep görüşleri var. Eski ulema arasında. Son dönemin özellikle günümüz şartlarında veya son asır içerisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bazı yeni uygulamaların doğurduğu bir takım yeni görüşler de söz konusu. Bunları kısaca böyle değerlendirmeye çalışacağız. Bu bir kere şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani kabrin açılıp oradan mezar cesedin çıkarılması, yani fekki kabir yapılmasıyla ilgili daha İslam alimleri, ilk İslam alimleri arasında farklı görüşler olduğunu söyledik. Burada Hanefi mezhebi çok daha insanın şerefini ve saygınlığını koruma gayreti içerisinde neredeyse hiçbir şeye müsaade etmemiştir. Çok istisnai durumlarda. Diğer mezheplerde özellikle Hanbeli ve Malikiler ufak tefek esneklikler göstermişler. Ancak Şafiiler kısmen ama özellikle de Hanefiler mümkün mertebe mezarın açılmaması konusunda titiz davranmışlardır. Buna da rağmen daha Peygamber Efendimizin gününden itibaren bazı açma, mezarı açma olaylarının olduğunu biliyoruz. Mesela bir belki hatırlarda kalır düşüncesiyle bir örneği paylaşalım. Daha Peygamber Efendimizin zamanında bir olay var. Peygamber Efendimiz Mekke'den Taif'e giderken orada, bu bir Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadistir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Ki kendisi de Peygamber Efendimizle beraberdir bu olay yaşanırken. Diyor ki Abdullah bin Amr, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Taif yolculuğuna çıktım. Birlikte çıktık. Başkaları da vardı diyor. Ve bu yolculuk esnasında bir kabre uğradık. Bir mezara uğradık. Peygamber Efendimiz de dedi ki, bu kabir Ebu Rigal'in kabridir. Bazı rivayetlerde Raggal diye de geçiyor, Ebu Rigal diye de geçiyor. Ebu Rigal isminde bir şahsın kabridir diyor. Kendisi şu harem-i şerifteydi, yani Mekke'deydi, Kabe'de, Kabe'nin etrafındaki o harem bölgesindeydi. O da kendisini gelecek belalardan korurdu. Yani Kabe'nin etrafında olduğu sürece
Kabe'nin hürmetine Cenab-ı Allah onu gelecek belalardan korurdu. Çünkü

onun akrabalarına, aşiretine bir bela geliyor ama Cenab-ı Allah onu koruyor o sırada. Ancak haremden çıkınca diyor Ebu Rigal haremden çıkınca kavminin başına gelen bela ona da şurada isabet etti. Yani bulundukları yerde, o mezarın olduğu yerde isabet ediyor. Ve buraya gömüldü diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi siyer kaynaklarında bunun açıklaması var. Aslında belki ilginç bir olay. Bu bahsedilen kişi aslında daha Salih Peygamber zamanında yaşamış ve Salih Peygamber'in emriyle zekat, vergi toplamaya gönderiliyor Ebu Rigal ve zekatı veya vergiyi alması gereken kişiden işte bir sürü koyunu var. Gidiyor, diyor ki şu koyunu vereceksin. O kişi de diyor ki bu koyun bir öksüz kalan bir çocuğun sütünü temin ediyor. Diğer koyunlarımdan al diyor. Hatta 10 koyun al diyor. 50 koyun al diyor. 100 koyun al diyor vesaire. İstersen bütün sürüyü al ama bu koyunu alma diyor. Çünkü sadece o süt veriyor ve çocuğun sütünü o karşılıyor şu anda. Ebu Rigal ısrar ediyor. Israr edince de koyunların sahibi dayanamıyor. Ebu Rigal'i orada öldürüyor. Olay bu. Ve oraya ondan sonra defnediliyor. Fakat Ebu Rigal'in o sırada elinde altından yapılmış bir asa veya bir çubuk var. Şimdi onu anlatıyor devamında hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz devam ediyor. Diyor ki bu şahıs haremden çıkınca o kavminin başına gelen onun da başına geldi. Yani bela onu buldu anlatıldığı şekilde. Bu kabrin onun olduğuna işaret ise kendisiyle birlikte buraya altından bir dalın gömülmüş olmasıdır. Yani eli

içinde altından bir dal var, asa var. O da oraya gömülmüştür diyor Peygamber Efendimiz. Eğer siz burayı deşerseniz, oyarsanız, araştırırsanız bu dalı onun yanında bulursunuz buyurdu. Ve bunun üzerine de ne yapıyor insanlar? Halk kabre üşüşüyor ve dalı çıkarıyor. Şimdi bu olay çok ilginç bir olay. Çünkü Peygamber Efendimizin geçmişe dair verdiği haberi tasdik ettiğini görüyoruz. Çünkü orası kazılıyor ve hakikaten orada bir altından yapılmış bir sopa, bir asa çıkıyor, bir dal çıkıyor. Ama bu olay, değerli dinleyiciler, bu olay aynı zamanda İslam alimleri tarafından bir mezarın bazı durumlarda açılabileceğini, yani fekki kabir yapılabileceğini gösteriyor. İşte buna benzer başka bir olay da var. Özellikle bir kadının hamile olup da çocuğunun hamile bir kadın defnediliyor, vefat ediyor ve defnediliyor. Defnedildikten sonra o hamile kadının çocuğunun hala annesinin karnında diri olabileceği düşüncesiyle o kadın, daha doğrusu defnedilmeden önce özür dilerim, Ebu Rigal olayı defnediliyor, definden sonra açılıyor. Kadın ise hamile kadın vefatından sonra çocuk hayatta olabileceği düşünülerek, ameliyat edilerek, cerrahi bir müdahaleyle çocuk çıkarılıyor. Yani bu iki olay gerekli durumlarda mezarın açılabileceğini veya otopsi yapılabileceğini İslam alimlerine bir dayanak, bir delil teşkil ediyor ve İslam alimleri de genellikle bunlara dayanarak ve tabii ki başka günümüzün doğurduğu bazı ihtiyaçlara, maslahata binaen veya Hanefilerin ifadesiyle zarurete, yani başka bir çare olmadığında böyle bir işlem yapılabileceğini, yani istisnaya başvurulabileceğini gösteriyor.

Kıymetli dinleyiciler, bir insanın saygınlığını korumayı esas alan İslam dini, insanın defnedildikten sonra da korunmasını, o saygınlığının korunmasını esas almıştır. Bununla birlikte o saygınlığı kısmen de olsa zedeleyen, zedelemekle birlikte bir takım amme menfaati dediğimiz toplumun, kamunun menfaatine olan maslahat veya Hanefi mezhebine göre zaruret, kaçınılmaz durumlar sebebiyle defnedilen kişinin mezarından çıkarılması konusunda istisnai bazı durumlarda müsaade edilmiştir, caiz görülmüştür. Bu ilk bakışta çelişkili görünmekle birlikte kişinin menfaatinden, toplumun menfaati kişinin menfaatinden önce gelmesi sebebiyle buna İslam alimleri müsaade etmişlerdir. Özellikle şüpheli ölümlerin olması durumunda veya mesela zehirlenme olmuştur veya bir insan öldürülmüştür. Bu defnedilmiştir veya defnedilmese bile bu kişiye otopsi yapılabileceği üzerinde durulmuştur. İslam alimleri buna genel olarak cevaz vermişlerdir. Şimdi şunu hemen burada belirtelim. Bazı İslam alimleri azınlıkta olan bazı İslam alimleri hiçbir surette buna cevaz vermemişlerdir. Yani hiçbir surette otopsiye veya mezarın açılmasına müsaade etmemişlerdir. Fakat İslam alimlerinin çoğunluğu bu konuda istisnai durumlarda, dediğim gibi Maliki ve Hanbeliler maslahata binaen, yani toplumun menfaatine binaen, Şafii ve Hanefi alimleri ise zarurete, yani kaçınılmaz bir durum olmasına binaen cevaz vermişlerdir. İşte onun için mesela zehirlenme durumunda, birisinin işte öldürülmesi durumunda, defnedilmiş bir şekilde fakat daha sonra araştırılması gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Defnedilmemişse de incelenmesi gerekiyor. Buna cevaz verilmiş. Şimdi bir kere burada iki noktayı da ayırmamız gerekiyor. Otopsi dendiğinde iki çeşit otopsi var. Birisi insanın dıştan yapılan otopsi, yani içine müdahale etmeden, ona bütün İslam alimleri cevaz veriyor.

dışarıdan incelemek suretiyle. Fakat yarmak, kesmek, biçmek gerekirse orada artık İslam alimleri arasında farklı görüşler var. Bununla birlikte zaruret durumunda bütün, hemen hemen bütün İslam alimleri, istisnai bazı alimler dışında buna cevaz veriyorlar. Yani gerekli durumlarda otopsi yapılabileceğini bildiriyorlar. Bu otopsi dediğimiz gibi defnedilmeden de olabilir, defnedildikten sonra da zaruretten dolayı açıp çıkarılabilir. İşte şüpheli ölümlerle ilgili, işte savcı kararıyla veya işte belli devlet kurumlarının talebi üzerine bu yapılabilir. Diğer bir husus, sadece dövülmek, zehirlenmek, ölümle ilgili değil de mesela birisi vefat etmiştir. Daha sonra bununla ilgili DNA testi yapılması gerekiyordur. DNA testi, genetik incelemeler yapılması gerekiyordur. O durumlarda da mesela nesebi tespit etmek, birisi bunun babası mıdır, değil midir? Bu bunun çocuğu mudur, değil midir? Bunu tespit etmek için de alimler zarurete binaen, maslahata binaen cevaz görmüşlerdi. Mesela şunu daha canlı örnek olması açısından hatırlayalım. Naim Süleymanoğlu'nun mezarı belli bir zaman sonra açılarak DNA testi yapıldı ve bu işte bir kızın onun olup olmadığı tespiti yönünde DNA testi yapılarak bu uzun bir zaman sonra da açılabiliyor, yapılabiliyor. Veya buna bir diğer örnekte Bulgaristan'da yaşanmış bir olaydır. Mesela Demirbaba türbesinin içerisinde yatan şahsın Demirbaba olup olmadığı veya daha doğrusu Han Omurtak olup olmadığı öyle bir iddia var. Onunla ilgili daha 1920'li yıllarda bir otopsi yapıldığını, bir takım antropolojik incelemeler yapıldığını biz tarih kaynaklarından biliyoruz. Dolayısıyla belli durumlarda buna cevaz verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bir hak söz konusuysa, yani adaletin yerini bulabilmesi için de mezarlar açılıp veya önce defnedilmeden de otopsi yapılabileceğini ve mezarın açılarak içeriden cesedin incelemeye alınarak otopsi yapılabileceğini İslam alimleri bu konuda caiz olduğunu, zaruri durumlarda caiz olduğunu bildirmişlerdir. Bu son derece önemli bir konu. Diğer bir hususta değerli dinleyiciler, otopsi yapmayla ilgili özellikle bu defnedilmeden önce daha çok geçerli ama defnedildikten sonrası için de geçerli. Bilgi arttırmak için, yani tıpla ilgili bilgileri arttırmak için, bazı hastalıkları tespit edebilmek için, yani insan sağlığını, toplumun ileride maruz kalabileceği bazı hastalıkların önüne geçebilmek

için bazı kişilere otopsi uygulanabileceğini İslam alimleri İslam alimleri cevaz vermişlerdir. Yani bilgi edinmek için, bazı hastalıklar hakkında bilgi edinmek için. Bir istatistik bilgisi de bu arada paylaşmış olalım. Mesela Bulgaristan'da ceza kanunu ile ilgili bazı adli otopsiler yapılması konusunda kanuni bazı kurallar da var. Kanunların getirdiği kurallar var. Ayrıca mesela kamu sağlık veya milli kamu sağlık ve analiz merkezi verilerine göre her yıl Bulgaristan'da özellikle 2005 ile 2024 yılı arasında hastanelerde vefat edenlerin %7'si ile 17'si arasında, bu her sene değişmektedir. %7'si ile 17'si arasında insanlara, vefat edenlere otopsi yapılmaktadır. Bu vefat ettikleri andan itibaren. Ancak dediğimiz gibi vefat ettiğinden sonra, gömüldükten sonra da bazı otopsilerin, ama bu artık daha çok adli tıp tarafından belirli kanuni hükümlere dayanılarak yapılmaktadır. Ki bu da dinimizce caiz görülmektedir. Ama bütün bunları yaparken, yani otopsi yaparken veya kabir açılırken, işte belirli amaçlarla, burada mali haklar olabilir, neseple ilgili haklar olabilir, veya insanların bilgilerini geliştirmek adına olabilir, belirli kurallar çerçevesinde. Yani bunun zaruret veya maslahata dayalı bir uygulama, rastgele bir uygulama olmadığını bilerek ve onun kurallarına riayet ederek ve nihayetinde insanın saygınlığına riayet edilerek yapılması mümkündür. İslam dini de buna cevaz vermektedir. Ama rastgele de yapılmaması, böyle gelişi güzel, hemen böyle sırf bir şey yapalım diye de bunun yapılmaması gerekmektedir. Hele hele bu işi yapan, otopsiyi yapan patoloji uzmanları muhakkak ki insanın saygınlığına, yani onun yeri geldiğinde avret mahalline görülmemesine vesaire riayet etmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz, bazı hastanelerde bunlara da riayet edilmiyor. İnsan hayattayken de saygındır, öldükten sonra da saygınlığı devam etmektedir ve onun saygınlığı Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Onun için buna da dikkat etmemiz gerekiyor diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 2 Ekim 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülten aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Bulgaristan Merkez Bankası BNB oy pusulalarını basacak ve oy fişleri için ruloları hazırlayacak. Hükümet öngörülen %5,7 bütçe açığı hedefini gerçekleştirecek. Gıda fiyatlarına ilişkin merkezi elektronik kayıt sicili oluşturulacak. Avrupa Komisyonu çiftçilere yönelik 170 milyon avroluk devlet yardımını onayladı. Haris Ajansı tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre vatandaşların en ciddi sorunu enflasyon. Şimdi haberlerin detaylara. Merkez Seçim Komisyonu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulaları ile makinelerde oy verme işlemlerinde kontrol fişlerinin basılacağı kağıt ruloların Bulgaristan Merkez Bankası BNB matbaasında üretileceğini açıkladı. BNR muhabiri Svetelina Stoyanova'nın bildirdiği üzere yurt dışında kullanılacak oy pusulaları ve kontrol fişi kağıt ruloların 11 Ekim'e kadar Dışişleri Bakanlığı'na, 22 Ekim'e kadar ise tüm il yönetimlerine teslim edilmesi gerekiyor. 1 Kasım'daki ikinci tur için ise pusula ve ruloların 28 Ekim'e kadar Dışişleri Bakanlığı'na teslim edilmesi, 30 Ekim'e kadar da tüm illerde hazır bulunması gerekiyor. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev parlamentoda yaptığı açıklamada 2026 yılı bütçesinde öngörülen %5,7'lik bütçe açığının gerçekleştirileceğini belirterek toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamındaki 5. ödemenin bütçe açığı üzerinde etkili olmasının beklenmesini

beğenmediğini kaydetti. Muhalefetin toparlanma ve sürdürülebilirlik planının 1,8 milyar avronun üzerindeki 5. ödemesinin öngörülen bütçe açığını azaltıp azaltmayacağı sorusuna cevap olarak DONEF, Eylül sonu itibarıyla ön verilere göre bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %2,8'i seviyesinde olduğunu açıkladı. Bakanın ifadelerine göre yılın son çeyreğinde sosyal ödemeler, sermaye harcamaları, yolların temizlenmesi ve diğer giderler nedeniyle genel olarak önemli miktarda kamu harcaması yoğunlaşıyor. Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün HSE'nin hızlı tahmin verilerine göre Eylül ayında aylık bazda ikinci kez deflasyon kaydedildi. Bu yıl Haziran ayından sonra ikinci kez görülen aylık deflasyon %0,3 oranında oldu. Bununla birlikte yıllık enflasyon yükselmeye devam ederek %5,6'ya ulaştı. Halk Meclisi'nde konuşan Başbakan Rumen Radev, hükümetin gıda ürünleri fiyatlarına yönelik merkezi elektronik kayıt sicili oluşturmak üzere çalışmalar yürüttüğünü bildirerek, böylece düzenleyicilerin fiyatları takip etmek ve haksız ticari uygulamaları tespit etmek üzere veriye dayalı bilgilerden istifade edeceğini açıkladı. Radev, sicil oluşturmak üzere yürütülen çalışmalar çerçevesinde hükümetin büyük gıda zincirleriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bunun neticesinde şirketlerin gönüllü taahhütlerde bulunduğunu kaydetti. Başbakan'a göre bu yaklaşım serbest piyasa ekonomisiyle fiyatlandırma zincirlerindeki ihlallerin denetlenmesi gerekliliği arasında denge sağlayacak. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Bulgaristan Avrupa Komisyonu'ndan kamuoyunda İran yardımı olarak adlandırılan Orta Doğu'daki kriz nedeniyle birincil tarımsal üretim sektöründe faaliyet gösteren çiftçilere destek adlı devlet yardımı programı için onay aldı. Orta Doğu'daki krizle bağlantılı devlet yardımlarına ilişkin geçici çerçeve kapsamında hazırlanan ve Bulgaristan tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde Avrupa Komisyonu'na bildirim için sunulan programın toplam bütçesi 170 milyon avro olacak. Yardım, kriz nedeniyle mazot ve gübre maliyetlerinde meydana gelen artışların bir kısmını karşılamak üzere çiftçilere hibe şeklinde verilecek. Bir işletmeye sağlanacak destek tutarı en fazla 50 bin avro olacak ve ödemelerin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Haris Ajansı tarafından Trut Gazetesi'nin isteği üzerine 23 ila 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen temsili anket sonuçlarına göre vatandaşların %53,7'si yüksek fiyatlar ve enflasyonu Bulgaristan'ın karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olarak gösterdi. Ankete katılanların %13,6'sı ülkenin kötü yönetimini, %12,5'i yolsuzluk ve yargı reformunu, %10,1'i işsizlik ve düşük gelirleri, %7,7'si ise Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşları sorun olarak değerlendirdi. Deneklerin %34,8'i Başbakan Rumen Radev hükümetinin ülkeyi yönetme konusunda genel olarak başarılı olduğunu belirtirken %44,6'sı başarısız olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %20,6'sı ise bu konuda değerlendirme yapamadığını belirtti. Ankete katılanların %58,4'ü Başbakan Radev'in Ukrayna Savaşı'nın askeri yollarla başarıya ulaşamayacağı ve Avrupa Birliği liderlerinin Rusya ile diplomatik temas kurması gerektiği yönündeki görüşüne katılırken %18'i bu görüşe karşı çıktı. %23,6'sı ise karar veremediğini ifade etti. BTA'nın haberine göre vatandaşların %46,5'i Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşması imzalayarak toprak tavizlerini kabul etmesi gerektiğini belirtirken %26,1'i bu görüşe katılmıyor. %27,4'ü ise bu konuda görüş bildirmedi. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü Kapitan Andreevo ve Lesovo sınır kapılarında Türkiye yönünde çıkış yapan kamyon trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi. Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile olan tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte meydana gelen 17 ağır trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirirken 19 kişi yaralandı.

yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan 5180 kazada 369 kişi hayatını kaybetti, 6420 kişi yaralandı. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla hayatını kaybedenlerin sayısı 43 kişi arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü son bir günde 115 yangının söndürüldüğünü açıkladı. 16 yangında doğrudan maddi hasar meydana geldi.

0: spor. Arsenal, Celta, Barcelona ve Manchester City'nin eski savunma oyuncusu Silvinho, Bulgaristan milli futbol takımının yeni teknik direktörlüğü için favori aday olarak gösterildi. BTA'nın haberine göre Silvinho yaz dönemine kadar Arnavutluk milli takımını çalıştırdı ve Balkan ekibinin tarihinde ilk kez Euro 2024'de katılmasını sağladı. Brezilyalı teknik adam daha önce Lyon ve ülkesi Brezilya'nın Corinthians takımında da görev aldı. 2023 yılında Arnavutluk milli takımının başına geçti. Tam adı Silvio Mendes Campos Jr. olan Brezilyalı teknik direktör İtalya'da yaşıyor. Bulgaristan milli futbol takımının başına geçmesi halinde yardımcısının Manchester City ve West Ham'in eski İspanyol savunma oyuncusu Pablo Sabaleta olması bekleniyor. Bulgaristan milli futbol takımı Alexander Dimitrov'un Lüksemburg karşısındaki yenilgisi ve 29 Eylül'de Plovdiv'de Estonya ile 0-0 berabere kalınmasının ardından istifa etmesiyle teknik direktörsüz kaldı. Milli takımın başında geçici olarak Atanas Ribarski bulunuyor. Hava durumu. Cumartesi günü ülke genelinde güneşli. Öğleden sonra güneydoğu bölgelerde bulutlu ve kısa süreli yağmur yağışlı hava görülecek. En düşük hava sıcaklığı 1 ila 13 derece arasında değişirken Sofya'da 2 derece olacak. Doğu kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 23 derece arasında değişirken başkentte 19 derece olacak. Dağlarda güneşli hava etkili olacak. Isranca Dağı'nda kısa süreli yağmur yağışı düşecek. Doğu kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 12, 2000 metrelerde 5 derece olacak. Karadeniz bölgesinde güneşli hava görülecek. Güneyde parçalı bulutlu hava ve kısa süreli yağmur yağışlı etkili olacak. En yüksek hava sıcaklığı 18 ila 20 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 20-21 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Glubov ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında bu akşam Kırcali'den iki önemli gelişmeyi sizlere aktaracağız. Öncelikle yaklaşık 1 milyon 600 bin avroluk yatırımla tamamen yenilenen Kırcali Huzur Evi'nin yeni yüzünü ve sakinlerine sunulan yeni yaşam alanlarını ele alacağız. Ardından Kırcali'de emeklilik başvurularında sahte belge kullanıldığı şüphesiyle yürütülen soruşturmayı gündemimize taşıyacağız. Son bir yılda usulsüz ödendiği belirlenen emekli maaşlarının 32 bin levanın üzerinde olduğu bildirildi. Her iki gelişmenin ayrıntılarını ilk türkümüzden sonra dikkatinize sunacağız. Bizimle kalın.

0: Uluslararası Yaşlılar Günü'nde Kırcali'de Bulgaristan Kızıl Haç Örgütü tarafından işletilen ve 24 kişinin yaşadığı huzur evinin tamamen yenilenen binasının açılışı gerçekleştirildi. Yenileme çalışmaları Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında yaklaşık 1 milyon 600 bin avroluk yatırımla hayata geçirildi. Benere muhabiri Valya Apostolova'ya konuşan Huzurovi Müdürü Tanya Anastasova şunları söyledi.
1: Ремонта им предостави една по-уютна и домашна атмосфера. Предостави им
0: Yapılan yenileme çalışmaları sakinlerimize daha sıcak ve ev ortamını aratmayan bir atmosfer sundu. İki kişinin birlikte kalabileceği daha fazla oda oluşturuldu. Ayrıca günlük aktiviteler için yeni alanlar, rehabilitasyon ve iş uğraşı terapisi salonları yapıldı. Sakinlerin dinlenebileceği, bulmaca çözebileceği, birlikte satranç veya tavla oynayabileceği alanlarda oluşturuldu. Gerçekleştirilen yenileme çalışmasından dolayı son derece memnun ve minnettarız sözlerini kullandı Kırcali Huzurevi Müdürü Tanya Anastasova.

Kırcalı'da Ulusal Sigorta Enstitüsü NOİ, emeklilik başvurularında sahte belge kullanıldığına ilişkin 3 vakayı tespit etti. Olaylarla ilgili adli soruşturma başlatılırken vakalardan birinde Krumovgrad Belediyesi'nde yaşayan 68 yaşındaki bir kadının farklı bölgelerdeki 2 işverene ait sahte belgeler sunduğu ortaya çıktı. Benere muhabiri Valya Apostolova'nın bildirdiği üzere NOİ Kırcalı İl Müdürlüğü Müdürü Svilena Yançina şunları kaydetti. Bölgemizdeki işverenlerden biriyle ilgili yapılan incelemede şirketin faaliyetlerini sonlandırdığı ve maaş bordrolarını NOİ'ye teslim etmediği saptandı. Belgeleri muhafaza eden kişi tarafımızca aranmasına rağmen bulunamadı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'nden yardım talep etmek zorunda kaldık. Daha sonra bu şirkete ait belgeleri sunarak haklardan yararlanan tüm kişiler incelendi. Açıklamasında bulundu NOİ Kırcalı İl Müdürlüğü Müdürü Svilena Yançina. Geçtiğimiz yıl usulsüz şekilde ödenen emekli maaşlarının toplam tutarının 32 bin levanın üzerinde olduğu belirtildi.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Bugün de inşallah sizlerle güzel bir program yapmayı, verimli bir program yapmayı ümit ediyorum. Her zaman olduğu gibi pek tabii yine dini içerikli bir programımız olacak. Bu programımızda da bazı güncel konulara değinmeye çalışacağız. Güncel konular deyince aslında belki ilk söylediğimizde çok da güncel olmayan diyebiliriz veya gündemimizde olmayan bir konu diyebiliriz ama aslında hepimizin bir şekilde gündeminde olan bir konudan söz ediyorum. İslami literatürde fekki kubur veya fethi kubur olarak geçen bir ifade var. Yani kabirlerin açılması veya kabirlerin açılarak içerisinden cesedin bir şekilde çıkarılması anlamına gelen bir ifade bu. Ama bu ifade günümüzün deyimiyle otopsi olarak da karşımıza çıkıyor. Daha doğrusu otopsi konusuyla ilgili ortaya çıkıyor. Diyeceksiniz bu konu nereden gündeme geldi? Pek tabii hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığımız ölümler var. Nihayetinde bir gün kendi ölümümüzle de yüzleşmek zorunda kalacağız. Ecelimizle de yüzleşmek zorunda kalacağız. Bu olayla yani hepimizin hayatını ilgilendiren olay gerçekleştiğinde bizde veya başka birisinde her zaman gündeme gelen, her zaman olmasa da çoğunlukla gündeme gelen bir otopsi yapma meselesi var. Buna İslam dini nasıl bakıyor? Bu konuyu nasıl ele alıyor? İşte bu konunun fekki kubur denilen bir

dini kavram, fıkhi bir kavramla nasıl bir bağlantısı var? Bu konuyu ele alacağız. İnşallah bir dahaki programımızda da belki buna benzer bir konuyu da, bununla ilgili bir konuyu da tekrar gündeme taşıyacağız. Bu da daha çok kabri açtıktan sonra nasıl bir işlem yapılacak değil de ondan sonra başka bir yere taşınması gerekiyorsa neler yapılacak? Nasıl bir hüküm var İslam dininde? Bu konuları konuşacağız çünkü bunlar zaman zaman televizyonlardan izlerken gündemimize geliyor. Hele hele bugünlerde bir Bulgar çarının taşınmasıyla ilgili, kabrinin nakledilmesiyle ilgili yine gündeme geliyor. Tabii yine ifade etmek istiyorum. Bugünkü konumuz kabirlerin veya cenaze kabirlerin, kabirlerdeki naaşların taşınması değil, kabrin açılması ve otopsi konusu olacak ve devamında da inşallah diğer konuyu Allah nasip ederse gündeme taşıyacağız. Değerli dinleyiciler, İslami literatürde, özellikle de fıkıh kaynaklarında, yani İslam dininin hukuki boyutlarını, yani hem ibadet hem de hukuk boyutlarını ele alan, ilim olan fıkıh kaynaklarında fekki kubur ifadesi geçmektedir. Diğer bir eş anlamlı olarak genellikle kullanılan bir de fethi kubur ifadesi geçmektedir. Fek kelimesi Arapça bir kelime ve insanın çene kemiği anlamına gelmektedir. İnsanın çene kemiği anlamına gelmektedir. Ama aynı zamanda bir fiil olarak ayırmak, kurtarmak anlamlarında kullanılmaktadır. Bilemiyorum, detayına girmedim, etimolojisine çok fazla bakmadım kelimenin. Belki çenenin ayrılması, açılıp kapanmasıyla ilgili bir ifadede olabilir. Ondan emin değilim. Ama buradaki fek, yani yarılması, ayrılması, toprağın açılması, kabrin açılması anlamına geliyor. Nitekim genellikle fethi kubur ifadesi de kullanılmaktadır. Eş anlamlı olarak kullanılmaktadır bazen. Bazen de farklı böyle nüans farklılıkları vardır. Fethi kubur da, yani fek açılması, mezarın açılması, çünkü arkasındaki kubur kabrin çoğuludur. Yani kabrin açılması. Fethi kubur da tam anlamıyla açmak demektir. Çünkü feth açmak demektir. Yani kabrin açılması anlamında kullanılmaktadır. Şimdi bununla ilgili olarak hemen parantez içerisinde söylemiş olalım. Bir de fethi meyyit, Osmanlıca'da kullanılan ve kavram olarak da, hukuki bir kavram olarak da kullanılan fethi meyyit de, yani meyyiti, ölen kişinin açılması, bir anlamda yarılması anlamında, otopsi anlamında kullanılan fethi meyyit ifadesi de var. Bunu parantez içerisinde söylüyorum. Yani fekki kubur meselesi İslam hukukunda bir konu olarak geçmektedir. Yani fıkıh ilmi bu konuyu önemli bir konu olarak ele almaktadır. Önemli bir konu dediğimizde hani en önemli konular arasında değil ama ele alınan bir konudur. Zira bunun bir takım hukuki sonuçları vardır. Genellikle daha çok hukuki sonuçları olan bir ifadeden bahsediyoruz. Hukukla ilgili, hakla ilgili bir kavramdan söz ediyoruz. Aynı zamanda insanın saygınlığıyla ilgili, yani insanın temel haklarıyla ilgili bir konudan bahsediyoruz. Onun için önem arz ediyor. Şimdi fekki kubur veya fethi kubur, hangisini tercih ederseniz edin. Fekki kubur veya fethi kubur, kabrin açılması, yani defnedilmiş bir insanın kabirden, kabrinin açılarak oradan cesedinin çıkarılması, nakledilmesi değil, sadece çıkarılması, başka bir yere taşınması anlamında değil, çıkarılıp bakılması, incelenmesi, işte buna fekki kabir

veya bunun çoğulu anlamda fekki kubur diyoruz. Buradaki İslam dininin esas ilkesi insanın saygınlığıdır. Bu bütün alimler bu konuyu ele alırken, bütün fakihler bu konuyu işlerken insanın saygınlığının korunmasını önemsediklerini görüyoruz. Bundan dolayı da farklı görüşlerin olduğunu İslami bakış açısıyla belirli ilkelere dayanarak, belli İslami kaynaklara istinad ederek farklı görüşlerin olduğunu biz görüyoruz. Bu farklı görüşlerin olmasının temelinde de insanın saygınlığıyla ilgili hassasiyet derecesidir. Yani insanın saygınlığı hangi planda? En ön planda mı? Ön planda olmakla birlikte başka konular ön plana da geçebiliyor mu? İşte orada biraz sonra da ifade edeceğimiz gibi maslahat bunu gerektirebiliyor mu? Veya zaruretler belirli durumların ön plandan arka plana geçmesine sebep olabiliyor mu? Böyle önemli bir noktadan bakıyor İslam alimleri. Onun için fekki kubur, fethi kubur, yani mezarının açılması ve oradan cesedin çıkarılmasıyla ilgili ve incelenmesi daha sonra otopsi yapılmasıyla ilgili konularda İslam alimleri bu bakımdan farklı görüşlere sahip olmuşlardır. Ama dediğimiz gibi son derece önemli olan husus insanın saygınlığıdır. Peygamber Efendimizin sünnetine göre insan vefat ettikten sonra hızlıca, en erken bir şekilde, en acele bir şekilde defnedilmelidir. Yani onun saygınlığı bu şekilde korunmalıdır. Toprağa defnedilen insan toprakla örtüldükten sonra artık hısım akrabasının veya çoluk çocuğunun elinden çıkmış, Allah'a emanet edilmiştir. Ve o insana, o insanın saygınlığına artık riayet edilmesi gerekiyor. O Allah'ın emanetidir. Ondan önce Allah'ın emaneti değil miydi? Emanetiydi ama insanın kendi bir sorumluluğu vardı. Akrabalarının bir sorumluluğu vardı. Fakat toprağa girdikten sonra onun üzerinde herhangi bir sorumluluk kalmıyor. Onunla ilgili sorumluluklarımız kalmıyor. Kalmıyor derken onun adına hayır vesaire yapmak ayrı bir mesele. Hukuki anlamda artık bu Cenab-ı Allah'ın sorumluluğunda olmaktadır. Onun için orada onun hukukunun korunmasıyla ilgili bir takım İslam hukukunda bazı ilkeler konmuştur. Fıkıh ilmi bunları ele almıştır. Bu konuyu inşallah biraz Kur'an ve sünnet ekseninde değerlendirdikten sonra günümüz şartlarında da nasıl ele alınıyor, ne gibi sorunlarla karşılaşıyoruz, bunu da izah etmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim bize insanın saygın bir varlık olduğunu, Cenab-ı Allah tarafından kendisine keramet, saygınlık verildiğini ifade ediyor. Biz insanı kerametle donattık, yani saygın bir hale getirdik demektedir Cenab-ı Allah Bakara suresinde. Bununla birlikte Cenab-ı Allah insanın saygınlığını, hakkını, hukukunu korumayı emretmiştir. Hem insanın kendisini, kendi saygınlığını koruması gerekmektedir, hem de etrafındaki insanlar da diğer insanların veya o kişinin saygınlığını koruması gerekmektedir. Bu İslam hukukunun temel, insana yüklediği temel sorumlulukların arasındadır. En önde gelmektedir. Onun için hiç kimsenin canını kastetmek, hiç kimsenin canını almak, hiç kimseye cevaz verilmemiştir. Tabii belirli kurallar dışında. O kurallar da işte insanın canını korumasıyla ilgili vesaire. Onlar ayrı bir konu. Çünkü İslam dininin temel esasları arasında zarurat-ı hamse dediğimiz 5 nokta korunması gereken noktalardan birisi canın korunmasıdır.

cana, canın korunması her insanın sorumlu tutulduğu bir önemli bir meseledir. İnsan hayattayken onun canının korunması gerektiği gibi, ona saygın bir şekilde saygılı bir şekilde davranılması gerektiği gibi, ölümünden sonra da insan saygınlığını korumaktadır. Bu hususta Peygamber Efendimiz bize birkaç önemli mesajı veriyor. Birkaç önemli ilkeyi bizlere öğretiyor. Birincisi, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde Ebu Davud tarafından rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. Ölünün kemiğini kırmak, onu diriyken kırmak gibidir buyuruyor. Yani insan öldükten sonra da ona zarar verilmemesi gerekiyor. Nasıl ki insan hayattayken birisi bir insana zarar verdiğinde onun muhakkak bir karşılığı hem dünyada hem de ahirette bir cezai müeyyidesi varsa, öldükten sonra insana verilen zarar, onun naaşına, onun cesedine verilen zarar da aynı şekilde cezaya sebeptir. Cezalandırmaya sebeptir. Bu son derece önemli bir ilke. Bizim insana göstermemiz gereken saygı ile ilgili. İkinci nokta ise Peygamber Efendimiz sahabe-i kirama, etrafındaki insanlara mezarın üzerine oturulmasını ve basılmasını yasaklamıştır. Bunun Müslümanca bir davranış olmadığını bildirmiştir. Dolayısıyla biz oradan sadece cesede bir zarar vermez, sadece cesede doğrudan bir zarar vermekten de öte, onun mezarına da zarar verilmemesi gerektiğini anlıyoruz. Orada bir saygı gösterilmesi gerektiğini anlıyoruz. Çünkü defnedilen insanın mezarının üstüne bassanız da o mezardaki insana bir zarar olmaz. Ama onun manevi şahsiyetine bir zarar söz konusudur. Onun için Peygamber Efendimiz bunu da yasaklamıştır. Bunun doğru olmadığını bizlere bildirmiştir. Bu açıdan baktığımızda insanın saygınlığı son derece önemlidir. İnsan öldükten sonra Peygamber Efendimizin bize bildirdiği şekilde, en güzel bir şekilde

insana karşı hürmet esas alınarak o mezarın açılmaması konusunda görüş birliği vardır. Yani mezara defnedilen insan ondan sonra açılmaz. Ancak bu prensiptir. Bunun belirli istisnaları vardır. İşte bu istisnaları da sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, mezarı defnedilen insanın artık Allah'a emanet edildiğini söyledik ve diğer insanların da onun saygınlığını koruması gerektiğini İslami bir ilke olarak ifade ettik. Bununla birlikte İslam alimleri arasında eskiden beri tartışıla gelen bazı konular var. Yani insan bir kere defnedildikten sonra çıkarılabilir mi? Hani dedik ya fekki kubur veya fethi kubur, kabri açılabilir mi? Açılıp oradan cesediyle ilgili bir işlem yapılabilir mi? Bu konuda öteden beri, daha Peygamber Efendimizin gününden beri bazı uygulamalar var ve bu uygulamalara istinaden İslam alimleri de farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Buradaki esas nokta, normal şartlarda mezar açılmaz. Ancak belirli istisnai durumlarda, belirli şartlar çerçevesinde, belirli şartlara riayet edilmek suretiyle mezar açılıp cesetle ilgili belirli işlemler yapılabilir. Şimdi bununla ilgili hususlarda tabii ki tartışmalar var. Farklı mezhep görüşleri var. Eski ulema arasında. Son dönemin özellikle günümüz şartlarında veya son asır içerisindeki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bazı yeni uygulamaların doğurduğu bir takım yeri görüşler de söz konusu. Bunları kısaca böyle değerlendirmeye çalışacağız. Bu bir kere şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani kabrin açılıp oradan mezar cesedin çıkarılması, yani fekki kabir yapılmasıyla ilgili daha İslam alimleri, ilk İslam alimleri arasında farklı görüşler olduğunu söyledik. Burada Hanefi mezhebi çok daha insanın şerefini ve saygınlığını koruma gayreti içerisinde neredeyse hiçbir şeye müsaade etmemiştir. Çok istisnai durumlarda. Diğer mezheplerde özellikle Hanbeli ve Malikiler ufak tefek esneklikler göstermişler. Ancak Şafiiler kısmen ama özellikle de Hanefiler mümkün mertebe mezarın açılmaması konusunda titiz davranmışlardır. Buna da rağmen daha Peygamber Efendimizin gününden itibaren bazı mezarı açma olaylarının olduğunu biliyoruz. Mesela bir belki hatırlarda kalır düşüncesiyle bir örneği paylaşalım. Daha Peygamber Efendimizin zamanında bir olay var. Peygamber Efendimiz Mekke'den Taif'e giderken orada bu bir Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadistir. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edilir. Ki kendisi de Peygamber Efendimizle beraberdir bu olay yaşanırken. Diyor ki Abdullah bin Amr, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle birlikte Taif yolculuğuna çıktım. Birlikte çıktık. Başkaları da vardı diyor. Ve bu yolculuk esnasında bir kabre uğradık. Bir mezara uğradık. Peygamber Efendimiz de dedi ki, bu kabir Ebu Rigal'in kabridir. Bazı rivayetlerde Raggal diye de geçiyor, Ebu Rigal diye de geçiyor. Ebu Rigal isminde bir şahsın kabridir diyor. Kendisi şu Harem-i Şerif'teydi, yani Mekke'deydi, Kabe'nin etrafındaki o harem bölgesindeydi.

O da kendisini gelecek belalardan korurdu. Yani Kabe'nin etrafında olduğu sürece Kabe'nin hürmetine Cenab-ı Allah onu gelecek belalardan korurdu. Çünkü onun akrabalarına, aşiretine bir bela geliyor ama Cenab-ı Allah onu koruyordu o sırada. Ancak haremden çıkınca diyor Ebu Rigal haremden çıkınca kavminin başına gelen bela ona da şurada isabet etti. Yani bulundukları yerde, o mezarın olduğu yerde isabet ediyor. Ve buraya gömüldü diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi siyer kaynaklarında bunun açıklaması var. Aslında belki ilginç bir olay. Bu bahsedilen kişi aslında daha Salih Peygamber zamanında yaşamış ve Salih Peygamber'in emriyle zekat, vergi toplamaya gönderiliyor Ebu Rigal ve zekatı veya vergiyi alması gereken kişiden işte bir sürü koyunu var. Gidiyor, diyor ki şu koyunu vereceksin. O kişi de diyor ki bu koyun bir öksüz kalan bir çocuğun sütünü temin ediyor. Diğer koyunlarımdan al diyor. Hatta 10 koyun al diyor. 50 koyun al diyor. 100 koyun al diyor vesaire. İstersen bütün sürüyü al ama bu koyunu alma diyor. Çünkü sadece o süt veriyor ve çocuğun sütünü o karşılıyor şu anda. Ebu Rigal ısrar ediyor. Israr edince de koyunların sahibi dayanamıyor. Ebu Rigal'i orada öldürüyor. Olay bu. Ve oraya ondan sonra defnediliyor. Fakat Ebu Rigal'in o sırada elinde altından yapılmış bir asa veya bir çubuk var. Şimdi onu anlatıyor devamında hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz devam ediyor. Diyor ki bu şahıs haremden çıkınca o kavminin başına gelen onun da başına geldi. Yani bela onu buldu anlatıldığı şekilde. Bu kabrin onun olduğuna işaret ise kendisiyle birlikte buraya altından bir dalın gömülmüş olmasıdır. Yani elinde altından bir dal var, asa var, o da oraya gömülmüştür diyor Peygamber Efendimiz. Eğer siz burayı deşerseniz, oyarsanız, araştırırsanız bu dalı onun yanında bulursunuz buyurdu. Ve bunun üzerine de ne yapıyor insanlar? Halk kabre üşüşüyor ve dalı çıkarıyor. Şimdi bu olay çok ilginç bir olay çünkü Peygamber Efendimizin geçmişe dair verdiği haberi tasdik ettiğini görüyoruz. Çünkü orası kazılıyor ve hakikaten orada bir altından yapılmış bir sopa, bir asa çıkıyor, bir dal çıkıyor. Ama bu olay değerli dinleyiciler, bu olay aynı zamanda İslam alimleri tarafından bir mezarın bazı durumlarda açılabileceğini, yani fekki kabir yapılabileceğini gösteriyor. İşte buna benzer başka bir olay da var. Özellikle bir kadının hamile olup da çocuğunun hamile bir kadın defnediliyor, vefat ediyor ve defnediliyor. Defnedildikten sonra o hamile kadının çocuğunun hala annesinin karnında diri olabileceği düşüncesiyle o kadın, daha doğrusu defnedilmeden önce Ebu Rigal olayı defnediliyor. Definden sonra açılıyor. Kadın ise hamile kadın vefatından sonra çocuk hayatta olabileceği düşünülerek ameliyat edilerek cerrahi bir müdahaleyle çocuk çıkarılıyor. Yani bu iki olay gerekli durumlarda mezarın açılabileceğini veya otopsi yapılabileceğini İslam alimlerine bir dayanak, bir delil teşkil ediyor. Ve İslam alimleri de genellikle bunlara dayanarak ve tabii ki başka günümüzün doğurduğu bazı ihtiyaçlara, maslahata binaen veya Hanefilerin ifadesiyle zarurete, yani başka bir çare olmadığında böyle bir işlem yapılabileceğini, yani istisnaya başvurulabileceğini gösteriyor. Kıymetli dinleyiciler, bir insanın saygınlığını korumayı

esas alan İslam dini, insanın defnedildikten sonra da korunmasını, o saygınlığının korunmasını esas almıştır. Bununla birlikte o saygınlığı kısmen de olsa zedeleyen, zedelemekle birlikte bir takım amme menfaati dediğimiz toplumun, kamunun menfaatine olan maslahat veya Hanefi mezhebine göre zaruret, kaçınılmaz durumlar sebebiyle defnedilen kişinin mezarından çıkarılması konusunda istisnai bazı durumlarda müsaade edilmiştir, caiz görülmüştür.

defnedilen kişinin mezarından çıkarılması konusunda istisnai bazı durumlarda müsaade edilmiştir, caiz görülmüştür. Bu ilk bakışta çelişkili görülmekle birlikte kişinin menfaatinden, toplumun menfaati, kişinin menfaatinden önce gelmesi sebebiyle buna İslam alimleri müsaade etmişlerdir. Özellikle şüpheli ölümlerin olması durumunda veya mesela zehirlenme olmuştur veya bir insan öldürülmüştür. Bu defnedilmiştir veya defnedilmese bile bu kişiye otopsi yapılabileceği üzerinde durulmuştur. İslam alimleri buna genel olarak cevaz vermişlerdir. Şimdi şunu hemen burada belirtelim. Bazı İslam alimleri azınlıkta olan bazı İslam alimleri hiçbir surette buna cevaz vermemişlerdir. Yani hiçbir surette otopsiye veya mezarın açılmasına müsaade etmemişlerdir. Fakat İslam alimlerinin çoğunluğu bu konuda istisnai durumlarda, dediğim gibi Maliki ve Hanbeliler maslahata binaen, yani toplumun menfaatine binaen, Şafii ve Hanefi alimleri ise zarurete, yani kaçınılmaz bir durum olmasına binaen cevaz vermişlerdir. İşte onun için mesela zehirlenme durumunda, birisinin işte öldürülmesi durumunda, defnedilmiş bir şekilde fakat daha sonra araştırılması gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Defnedilmemişse de incelenmesi gerekiyor. Buna cevaz verilmiş. Şimdi bir kere burada iki noktayı da ayırmamız gerekiyor. Otopsi dendiğinde iki çeşit otopsi var. Birisi insanın dıştan yapılan otopsi, yani içine müdahale etmeden ona bütün İslam alimleri cevaz veriyor. Dışarıdan incelemek suretiyle. Fakat yarmak, kesmek, biçmek gerekirse orada artık İslam alimleri arasında farklı görüşler var. Bununla birlikte zaruret durumunda hemen hemen bütün İslam alimleri, istisnai bazı alimler dışında buna cevaz veriyorlar. Yani gerekli durumlarda otopsi yapılabileceğini bildiriyorlar. Bu otopsi dediğimiz gibi defnedilmeden de olabilir, defnedildikten sonra da zaruretten dolayı açıp çıkarılabilir. İşte şüpheli ölümlerle ilgili, işte savcı kararıyla veya işte belli devlet kurumlarının talebi üzerine bu yapılabilir. Diğer bir husus, sadece dövülmek, zehirlenmek, ölümle ilgili değil de mesela birisi vefat etmiştir. Daha sonra bununla ilgili DNA testi yapılması gerekiyordur. Genetik incelemeler yapılması gerekiyordur. O durumlarda da mesela nesebi tespit etmek, birisi bunun babası mıdır, değil midir? Bunun çocuğu mudur, değil midir? Bunu tespit etmek için de alimler zarurete binaen, maslahata binaen cevaz görmüşlerdi. Mesela şunu daha canlı örnek olması açısından hatırlayalım. Naim Süleymanoğlu'nun mezarı belli bir zaman sonra açılarak DNA testi yapıldı ve bu işte bir kızın onun olup olmadığı tespiti yönünde DNA testi yapılarak bu uzun bir zaman sonra da yapılabiliyor. Veya buna bir diğer örnekte Bulgaristan'da yaşanmış bir olaydır. Mesela Demir Baba türbesinin içerisinde yatan şahsın Demir Baba olup olmadığı veya daha doğrusu Han Omurtak olup olmadığı öyle bir iddia var. Onunla ilgili daha 1920'li yıllarda bir otopsi yapıldığını, bir takım antropolojik incelemeler yapıldığını biz tarih kaynaklarından biliyoruz. Dolayısıyla belli durumlarda buna cevaz verildiğini görüyoruz. Aynı zamanda bir hak söz konusuysa, yani adaletin yerini bulabilmesi için de mezarlar açılıp veya önce defnedilmeden de otopsi yapılabileceğini ve mezarın açılarak içeriden

cesedin incelemeye alınarak otopsi yapılabileceğini, İslam alimleri bu konuda caiz olduğunu, zaruri durumlarda caiz olduğunu bildirmişlerdir. Bu son derece önemli bir konu. Diğer bir hususta değerli dinleyiciler, otopsi yapmayla ilgili özellikle bu defnedilmeden önce daha çok geçerli ama defnedildikten sonrası için de geçerli. Bilgi arttırmak için. Yani tıpla ilgili bilgileri arttırmak için, bazı hastalıkları tespit edebilmek için. Yani insan sağlığını, toplumun ileride maruz kalabileceği bazı hastalıkların önüne geçebilmek için bazı kişilere otopsi uygulanabileceğini İslam alimleri cevaz vermişlerdir. Yani bilgi edinmek için, bazı hastalıklar hakkında bilgi edinmek için. Bir istatistik bilgisi de bu arada paylaşmış olalım. Mesela Bulgaristan'da ceza kanunu ile ilgili bazı adli otopsiler yapılması konusunda kanuni bazı kurallar da var. Kanunların getirdiği kurallar var. Ayrıca mesela kamu sağlık veya milli kamu sağlık ve analiz merkezi verilerine göre her yıl Bulgaristan'da özellikle 2005 ile 2024 yılı arasında hastanelerde vefat edenlerin %7'si ile 17'si arasında, bu her sene değişmektedir, %7'si ile 17'si arasında insanlara, vefat edenlere otopsi yapılmaktadır. Bu vefat ettikleri andan itibaren. Ancak dediğimiz gibi vefat ettiğinden sonra, gömüldükten sonra da bazı otopsilerin, ama bu artık daha çok adli tıp tarafından belirli kanuni hükümlere dayanılarak yapılmaktadır. Ki bu da dinimizce caiz görülmektedir. Ama bütün bunları yaparken, yani otopsi yaparken veya kabir açılırken, işte belirli amaçlarla, burada mali haklar olabilir, neseple ilgili haklar olabilir veya insanların bilgilerini geliştirmek adına olabilir, belirli kurallar çerçevesinde. Yani bunun zaruret veya maslahata dayalı bir uygulama, rastgele bir uygulama olmadığını bilerek ve onun kurallarına riayet ederek ve nihayetinde insanın saygınlığına riayet edilerek yapılması mümkündür. İslam dini de buna cevaz vermektedir. Ama rastgele de yapılmaması, böyle gelişi güzel, hemen böyle sırf bir şey yapalım diye de bunun yapılmaması gerekmektedir. Hele hele bu işi yapan, otopsiyi yapan patoloji uzmanları muhakkak ki insanın saygınlığına, yani onun yeri geldiğinde avret mahalline görülmemesine vesaire riayet etmesi gerekiyor. Çünkü görüyoruz bazı hastanelerde bunlara da riayet edilmiyor. İnsan hayattayken de saygındır, öldükten sonra da saygınlığı devam etmektedir ve onun saygınlığı Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Onun için buna da dikkat etmemiz gerekiyor diyerek sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.